Ablarda sikiniz güzel ararız vakit terksiz kırda Romzazı sabariyem bozsan sitemabre Kıbran sostan kopulazı nazli gandarom açtın do Beten sakhlo sütüm tegelebi Rom ne kovar da poetki Da sim veriz mutebi Rom takve bana stavgude sentan çevikleri Çeğraz gros Arkutla Pare azde flash

0: Adrian, gel Cücüğüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parasken.
3: Sarsa kure obrüğü mü oluyor bir şey sürüle biz momentçi ver.
4: Barsalı da ne kalzıyor?
5: Kurunu ut. Radyo ze tarihen etme bi.
2: Kvela ze sakali soda sa intereso gata tema inomani.
6: Radom iho revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
7: Din iho bigo çöz ocakli ustavle.
8: Met tanki şti vihavi. Oman be.
9: Befe, respar boye beçvelen.
2: Moismine kartuli kinos naçvedebi.
10: Şe uşvi, mak tavşi ro prangul cidavas panti artizera.
11: Şens natesa ebs arzda ureki. Titko sara peri momxdarao.
12: Pa.